yaona wokasa madina yeti yari ifrihi ohiyai frihi ekai frihi bodin so ebrati enyesa na ufomi ebrati awashe mi bose woni mi wohode nyina kosi ya sile ebrati kasa madina yeti Kuni meni daso, ebradi kasa, ebradi kasa, ebradi kasa. Aye hutu, onyu nyam kasa,